0: Zamiri deniz kırar. Benim elim batsak mı?
1: Hello everybody, I'm Durgesh Thapa. Love you all.